Katek hoşyari yasayı man dibet aşna dabin ba mafakan man. Sayı yasa hawleka bon zikrnawi yasa la jiyani rojana. Min sayı iqbalim, la bernamey sayı yasa la galtan dibim. Rojani du shama kajmer 320 khulak peşkeş dekret, rojani se shama kajmer 220 khulak dubara dabetawa. Bernamey sayı yasa.

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz u xoşewist, amrotan pır xeyr u bereket bet. Hoşhalım amroj dukat jmerova, la galtan dabım bo tavtu ekirdini babata germu gringakani roş. Despeku ve kemişa la kurte havalakani kat jmer nova despekin.

0: cundî fil, wezîr, zor basîr. Kişmelîk, kişmelîk, her başîr.
1: Her başîr. Ha?
0: Neyzek agirmava, serdi yakamava. Zayiş bodu hormava, bomulu anka. Her başîr.
2: Her başîr.
0: Gaşa akam, bebez keşir.
1: Her başîr.
0: Tamrîn, teknîk, tedrîb, terkîz.
1: Her başîr.
0: Her çi şîrîn ve şîremaniya, mastu banîr.
1: Her başîr.
0: Her başîr.
2: Başîr, başîr, her
0: başîr. Başîr altunsa, katamu boni sruştî hoşa. Abi elle hamu malaka habi, bra leybunaşa.
3: Süleymani, gavratır da bir.